0: yapsan süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran, gecede devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonlarıyla alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürlek, bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye 100 yılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlarla ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi. A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.

0: durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, bazen ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı.

Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları %38,6'dan %45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7 puan arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

0: olmadığını duyurdu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini belirterek bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserlerin

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskler araştırma komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada tek Avrupa tek pazar gündemiyle zirveye başladıklarını belirtti.
1: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan milli

Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen millet

0: başında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 dalış teminin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir denildi. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da karşılıklı işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 7. zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
1: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu

sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Eurolig'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.

şu andan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllarca devam eden takipte son halka Miraç Oral oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından itibaren ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını bildirdi.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 95.5

Festivalden herkese merhaba. 15 Ekim 2026 günlerden Perşembe, bugün haftanın 4. gününde günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla güzel bir yolculuk bekliyor sizleri her zaman olduğu gibi.

Hanımlar, beyler, herkese mutlu bir perşembe gününü diliyoruz. Bir kez daha günü keyifli şarkılarla geride bırakıyoruz festivalde, hafta içi her gün olduğu gibi. Yurt genelinde yarışlar devam ediyor ve önümüzdeki pazartesiye kadar da yurt genelinde yarışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar birazcık böyle etkisini azaltıyor diyelim. Kıyı bölgelerde özellikle genellikle bulutlu, parçalı, güneşli bir hava hakimken genellikle iç kesimlerde ağırlaşıyor. Pazartesi gününde ise sadece Doğu Karadeniz'de bekleniyor. Hatırlatalım, hafta sonu planı yapanlar için.

0: serinim.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim. Yurt genelinde devam eden bir, biliyorsunuz ki yağış var. Yağışlar sürüyor. Yurt genelinde devam eden yağışlarda olumsuz etkilenen bölgelerimiz de var. O bölgelere de bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sevgilisi Stephen Eyüp Sultanlı aracıyla trafik kazası geçirmiş efendim. Hamile olduğu öğrenilen Stephen'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Osimhen'e geçmiş olsun, ağır da bir kayıp almışlardı. Barcelona'ya karşı geçtiğimiz salı günü. Ama gayet de güzel bir mücadele sergilemişti. Özellikle ilk 30 dakika muhteşemdi. Galatasaray bizleri bir kez daha 2002 ruhuna döndürüyordu neredeyse, değil mi? Rakip çok güçlüydü, bunu unutmayalım. Tartışılacak çok şey var tabii ki. Ama bir kez daha tüm Türk takımlarına, tüm Türk kulüplerine bu uluslararası müsabakalarda başarılar dileyelim. Hep bir ağızdan heyecanla böyle onları desteklemeye devam ediyoruz. Bizler ekran başında gerek stadyumda.

firardayım. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Araçlarında beni dinlemeye devam edenler özür diliyorum. Hepinize güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Ve hatırlatalım, özellikle yarışların sık olduğu ve yoğun olduğu bu günlerde takip mesafemizi korumayı ihmal etmiyoruzdur umarım. O halde tüm araçları başında beni dinleyen dinleyicilerimiz için bu hatırlatmayı yaptıktan sonra keyifli bir şarkıyı da onlara armağan edelim.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe bugün, haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir güzel haber var, paylaşalım. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı tren hattının Delice Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla birlikte Ankara Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceği tahmin ediliyor. Bu demir yolları aslında yurdumuzun 4000 noktasında, her bir kentimiz keşke demir ağlarla örülse, hızlıca da böyle çözümler olsa, gerçekten seyahat sürelerini hem ekonomik anlamda, gerçekten trenle seyahat etmek de ekonomik oluyor, hem konfor anlamında hem de süre bakımından çok güzel değiştiriyor diyebiliriz. Bu yüksek hızlı tren hattının olduğu bölgeler birçok noktada da zaten aktif olarak yer alıyor yurdumuzda, Ankara, İstanbul, Sivas arasında. Ancak batıda birazcık bu noktada maalesef ki zayıf kaldık. Batıda da bu hızla ilerleyebilse bu çalışmalar.

15 Ekim 2026 günlerden Perşembe Sevilen Şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Ordu'da yepyeni bir keşif varmış, ondan bahsedelim. 2300 yıllık Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni eserler gün yüzüne çıkmış. Kibele ve Dionysos kültleriyle ilgili önemli buluntulara ulaşıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar %40'ı tamamlandığı belirtilmiş. Dionysos dönemine ait önemli kazanımların olduğu belirtiliyor. Detaylar, eşyalar en yakın zamanda da bir müzede sergilenecekmiş.

Küresel ölçekte yapılan bir akıllı telefon sevkiyatları araştırması var. O araştırmanın sonuçlarını da paylaşacağım. 2026'nın 3. çeyreğinde yıllık bazda %20 gerilemiş ve 2012'den bu yana en düşük 3. çeyrek seviyesine indiği belirtiliyor. Genel ölçekte bellek maliyetlerindeki artış sektörü olumsuz etkilerken sadece bir telefon markası var ki içlerinde pazar payını yükseltebiliyor ama diğerleri tamamı pazar payını düşürüyor bu noktada. Çift fiyatlarının bir kez daha dünya üzerindeki hayatı nasıl olumsuz etkilediği, ekonomiyi nasıl olumsuz etkilediği bu sevkiyatlardan bu şekilde de ortaya çıkıyor.

Keyifli şarkıları sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'nın İstanbul programında dikkat çeken bir gelişme yaşanmış değerli dinleyenler. Katalan ekibi biliyorsunuz ki Galatasaray Adası'nda ağırlanmıştı, maç öncesinde pozlar verilmişti. Ve yine Barcelona'nın, Katalan ekibinin İspanya'ya dönmeden önceki son toparlanma antrenmanının da sarı kırmızılı kulübün Kemerburgaz tesislerinde yapacağı öğrenilmiş değerli dinleyenler. Geçtiğimiz gün bu idmanı gerçekleştirmişler ve ardından ertesi gün İstanbul'dan da ayrıldı İspanya heyeti.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, keyifli şarkıları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden en sevilenlerle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: ...95.5... Radyo Kulüp.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Serhat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Gizem Durmaz kardeşimin mesajı, daha doğrusu Gizem Durmaz panelinden gelen mesaj. Ahmet Pala'dan kardeşleri Oktay Pala, Oğuzhan Koyun, Arda Aydoğdu, Ümit Eken, Batuhan Ateş, Ferdi Güngör. Sıradaki eserler Hüseyin Gazili, Ahmet Pala'dan Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Muhammed Comba. Sıradaki şarkılar beni tanıyan tüm dostlarıma gelsin. Combalara. Hasan Comba, Özkan Comba, Tuncay Comba, Can Sümbül, Namı Diğer Tokmak, Hüseyin Kaya, Muhammed Salık, Kan Öztürk. Murat abi, benim için çok değerli olan Sadullah Tuyan'a da sıradaki şarkılar özel gelsin. Not: eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ölmekten korkum yok, aklım anamda. Bay Comba şeklinde bitirmiş Muhammed Comba mesajını. Selam olsun Muhammed Comba ve arkadaşlarına. Seni yalnız komak var, o koyuyor adama diyor ya, William Shakespeare'in bir şiiri var. Aynen öyle. Ahmet Pala'dan kardeşleri Oktay Pala, Oğuzhan Koyun.

Arda Aydoğdu, Ümit Eken, Batuhan Ateş, Ferdi Güngör. Sıradaki eserler Hüseyin Gazi ile Ahmet Pala'dan. Armağan olarak gelsin dedi. Ahmet Pala'nın kardeşleri Oktay Pala, Oğuzhan Koyun, Arda Aydoğdu, Ümit Eken, Batuhan Ateş, Ferdi Güngör'e. Sıradaki eserler Armağan olarak gelsin Hüseyin Gazi, Ahmet Pala'dan. Arkadaşlar 21'den sonraki mesajlarınızı bir defa okumakla mükellefiz. 19-21 aralığında inisiyatif kullanıp bazen iki kere, bazen üç kere kısa mesajlarınızı söylüyoruz. Benim yalnız saatlerimde benimle olan kardeşlerime ben de o jesti yapıyorum. Ama 21'den sonra yoğunluk oluyor. Bir defa gelen mesajı düzgün bir şekilde aktarmak boynumuzun borcu. Birden fazla kere okunmasını isteyen kardeşlerim birden fazla kere aynı mesajı atabilirler. Ben Berkcan Tunçel'in annesiyim. Hoş geldiniz efendim. Berkcan Tunçel'in annesi. İyi yayınlar sevgili Murat İnce. Çok teşekkür ederim efendim. Oğlum Berkcan Tunçel'e sıradaki şarkıyı istiyorum. Berkcan'a küçük bir not. Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar. Seni seven annen. Öyle de doğru ki. Vallahi billahi. Berkcan Tunçel, ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Şimdi Yari de dinliyorsa, yengem benim gelin kızımız da dinliyorsa ben ağlamıyor muyum? O da gerçek seven tabii ki özünden ağlar. Eş de ağlar, anne de ağlar ama anneler başkadır. O yüzden de böyle bir atasözü var. Ağlarsa anan ağlar.

Sevgili rahmetli dostum Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi istenmiş şarkıyı aldım yayına. Salim Conger kardeşimin isteği. Ben Salim Conger. Aslan babam Haydar Conger'e, kardeşim Efe Conger'e, Akın Yılmaz'a armağanımdır. Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi. Not. Dedim derviş, bu ne yüktür? Allah büyüktür diye bağlamış Salim Conger. Salim Conger'in yüreğinden aslan babası Haydar Conger'e, kardeşi Efe Conger'e, Akın Yılmaz'a armağan olarak geliyor Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi. Not. Dedim dervişe bu ne yüktür? Allah büyüktür dedi diyor. Salim Conger'in isteği geldi. Yayında Azer Bülbül söylüyor Gurbet Hapishanesi. Babası Haydar Conger ve kardeşi Efe Conger'e, Akın Yılmaz'a armağan olsun.

gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Sevgili hemşerim Yozgatlı avukat Cansu Karaca da bizi takip ediyor, dinliyor. Çok başarılı, işi gücü rast gelsin benim değerli kardeşimin. Bu ara çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Sevgili Cansu Karaca kardeşime, avukat Cansu Karaca kardeşime selam olsun ve Cansu Karaca'nın bütün müvekkillerine de çok çok selamları var. İşi gücü Cansu Karaca kardeşimin rast gelsin. Memleketimizden güzel insanlar çıkıyor. Cansu Karaca gibi, avukat Cansu Karaca gibi. İşi gücü rast gelsin Cansu'nun. Kardeşim gözlerinden öperim. İşin gücün rast gelsin.

Sevgili Necdet Sorgül'ün selamlarıyla birlikte, ve aleyküm selam Necdet Sorgül. Oğlum Oğulcan Sorgül, dayısı Erman Altınışık, Yusuf Mert Dalkılıç, Gofit Azat Torun, Umut Baran Karaman ve ağabeyleri Özgür Altınok, İbrahim Kayık, Tahsin Koçar, Samet Korkusuz, Yaşar Uçar, Can Göksüoğlu, Tarık Kocaoğlu, Vahdet Harmancı, Mertcan Alıcıoğlu, Eray Bayar, Sezer Atamer, Ömer Solgül'e de, eniştesi Hasan Hüseyin Karaman'a da bu güzel çalışma geliyor. Azer Bülbül, başaramadım. Necdet Sorgül'den başta oğlu Oğulcan Sorgül'e ve kardeşlerine, dostlarına armağanıdır. Necdet Sorgül'den Azer Bülbül, başaramadım armağan olarak geldi. Ne dün

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Fatma'dan sevgili Meyçe'ye seni seviyorum sizdeyim mesajı geldi. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun ben her gece ruhumun senin yanında kıvrılıp yattığını biliyorum. Allah'ı kalbimde, beni hep yanı başında hisset ömrüm dedi Fatma sevgilisi Meyçe'ye. Eylem Çakır'dan Meyçe'ye sana bakınca bütün dertlerimi unutuyorum mesajıyla birlikte. Allah hiçbir zaman yolun kolay olacağını söylemedi ama dedi ki şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Biz sabırla bekliyoruz. Sen de öyle yap iki gözüm dedi Eylem Çakır Meyçe'ye. Ahmet Pala'dan kardeşleri Oktay Pala, Oğuzhan Koyun, Arda Aydoğdu, Ümit Eken, Batuhan Ateş, Ferdi Güngör'e sıradaki eserler gelsin. Hüseyin Gazili Ahmet Pala kardeşlerine selamlarını gönderdi.

0: Bir insanın yorulduğunu anlamak için her zaman ağlamasını beklemeyin. Bazen en çok yorulanlar en güzel gülümseyenlerdir arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar kendi acılarını göstermemeyi yıllar içinde öğrenirler. Çocukken üzülmesinler diye başkalarını düşünürler. Büyüdüklerinde aileleri için güçlü dururlar. Sevdikleri üzülmesin diye kendi dertlerini saklarlar. Zamanla herkes onların güçlü olduğuna inanır. Öyle ki bir gün gerçekten yorulduklarında bile kimse bunu fark etmez. Çünkü herkesin aklında aynı düşünce vardır. O halleder, o dayanıklıdır. O kolay kolay yıkılmaz. Oysa kimse dönüp sormaz. Hep başkalarını ayakta tutan bu insan kendisi düştüğünde kimin elini tutacak? Dostlarım, belki de insanın en sessiz yalnızlığı budur. Etrafında insanlar vardır ama için açabileceği kimse yoktur. Telefonunda onlarca isim vardır ama gecenin bir vakti kimi arayacağını bilemez. Birini aramak ister, sonra vazgeçer. Onun da derdi vardır diye düşünür. Bir şey anlatmak ister, sonra susar, kimseyi kendimle üzmeyeyim der ve böyle böyle kendi acısını bile başkalarını düşünerek erteler durur. Ne kadar tanıdık geldi değil mi? Belki de şu anda bizi dinleyen birileri gün boyunca herkese yetişti ama kendisine bir türlü sıra getiremedi. Belki evladının derdine üzüldü, annesinin sesindeki yorgunluğu duydu, bir dostunun sıkıntısını dinledi. Herkese bir teselli cümle buldu. Sonra kendi odasına geçti, kapıyı kapattı ve gün boyunca kimseye göstermediği yüzüyle baş başa kaldı. İşte o an insanın içinde biriken bütün cümleler ortaya çıkar. Keşke biri sorsa. Keşke biri cevap vermek için değil, gerçekten anlamak için dinlese. Keşke bir kez olsun güçlü görünmek zorunda kalmasa. Çünkü insanın bazen bir çözüme değil, yalnızca anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Her derdin hemen çaresi bulunmaz, her acı bir cümleyle affilemez ayrıca. Ama birinin yanında yargılanmadan konuşabilmek, insanın omuzlarındaki yükü biraz olsun azaltabilir. Bazen bir kalbe yapılabilecek en büyük iyilik, ona güçlü olmak zorunda olmadığını hissettirmektir. Bu yüzden sevdiklerimize yalnızca bir şeye ihtiyacın olursa söyle demekle yetinmeyelim. Bazen biz soralım, gerçekten nasılsın? Ve cevabı hemen değiştirmeye, öğüt vermeye, meseleyi küçültmeye çalışmadan dinleyelim. Çünkü herkesin bir hikayesi var dostlarım. Bazı hikayeler yüksek sesle anlatılır, bazıları ise insanın içinde sessizce yaşlanır. Dilerim hep başkalarının sesini duyan insanlar da bir gün kendi seslerini duyurabilecekleri güvenli bir gönül bulurlar. Ve dilerim bizler de bir başkasının gülümsemesinin ardında saklanan yorgunluğu fark edebilecek kadar dikkatli oluruz. Çünkü bazen iyiyim diyen bir insanın ihtiyacı olan şey, ona inanmamız değil, anlatmak isterse yanında olacağımızı, olduğumuzu hissettirmemizdir.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Mehmet Pala'dan kardeşleri Oktay Pala, Oğuzhan Koyun, Arda Aydoğdu, Ümit Erken, Batuhan Ateş, Ferdi Güngör'e. Sıradaki eser armağan olarak gelsin. Hüseyin Gazili Ahmet Pala'nın kardeşlerine mesajı. Sevgili Ali Turaş'la birlikte söylediğimiz Yıktı Beni Mahpushane adlı eser bütün kader mahkumlarına, gönül mahkumlarına, ailelerine armağanım olarak geliyor. Benden gönderiyorum. Ali Turaş, Adanalı Ali Turaş'la birlikte okuduk. Aç radyonun sesini. Eminim beğeneceksiniz. Daha önce dinlemediyseniz. Ali Turaş, Murat İnce düeti geliyor. Yıktı Beni Mahpushane.
1: Hayatın filesine sabretmek gerek. Sefa ile cefa kardeştir. Bizim yaptığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerden kırılmaz.

beton üşüyorum, kabuslar yaşıyorum. Yavaş yavaş ölüyorum, yıktı benim hapishanem. Yürek yanar, ben kordayım, dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım, yıktı benim hapishanem. Yıktı benim hapishanem.

Efendim devam ediyoruz. Ahmet Pala'dan Aslan Kardeşi Oğuzhan Koyun'a gecen güzel olsun kardeşim. Unutmadık, unutmamlı aslan parçası Hüseyin Gazili Ahmet Pala. Sevgili Hakan Şişman'a nişanlısından sevdiğinden çokça selam olsun. Hakan Şişman bugün o isteği de dinleyememiş. Tüh diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Çok da güzel bir mesajdı. Çiçekler

Sevdiğinin Hakan Şişman'a bolca selamları var. İnşallah yine okuruz aynı mesajı. Turnalarla sana geldim. Ahmet Pala'dan Aslan kardeşi Oğuzhan Koyun'a gecen güzel olsun kardeşim. Unutmadık, unutmam da. Aslan parçası Hüseyin Gazili, Ahmet Pala. Soktum.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim. Yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki. Ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman. Ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Fırat Erel. Zorluk görmeyen eller güzel günlerin kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak, ama o gün ay güneşten parlak olacak. Elbet bir gün kardeşlerim. Caner Erel, Recep Efe İşkura gelsin, Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi. Fırat Erel'in isteği, elbet bir gün o güneş bize de doğacak, ama o gün ay güneşten parlak olacak. Elbet bir gün kardeşlerim. Caner Erel, Recep Efe İşkur. Sizlere geliyor Fırat Erel kardeşinizden. Azer Bülbül Gurbet Hapishanesi. Elbet bir gün kardeşlerim. Caner Erel, Recep Efe İşkur. Size geldi Fırat Erel'den bu güzel çalışma. Azer Bülbül söylüyor Gurbet Hapishanesi.

Bakın, çıkacağın günler yakın. Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı, ya delde dama düşürdü. Gene

Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç

kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbedir. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar, patlar, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip atmaya çalışıyorum.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Hayırlı akşamlar. Ben Mamak'tan Yücel Burak. Mamak'tan Yücel Burak Arslan. Hayırlı akşamlar değerli kardeşim. Mamak'tan Yücel Burak Arslan. Ankara'da bulunan kardeşim Kadir Koç. Değerli arkadaşları Ali Koç, Egemen Tural, Adil Koç, Berke, Abataya gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar dedi. Aslan Kadir'im, oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Elbet bir gün aramızda olacaksın. Aslanlar aslanı Kadir'im dedi. Mamak'tan Yücel Burak Arslan'ın mesajı böyleydi.

Aslan Kadir'im, oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz, elbet bir gün aramızda olacaksın. Aslanlar aslanı Kadir'im dedi Yücel Burak Arslan.

Ben Mamak'tan Yücel Burak Arslan, hayırlı akşamlar. Ankara'da bulunan kardeşim Kadir Koç, değerli arkadaşlar Ali Koç, Egemen Tural, Adil Koç, Berke Abataya gelsin tüm güzel şarkılar.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

kutlama yap. İstersen sen kurban kes. Ama duymayı bekleme benden en ufak bir ses. Öyle yoruldum, öyle yoruldum ki senden. Artık benden vallahi billahi pes. Ne halin varsa gör benden uzakta. Ne halin varsa gör benden uzakta.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Mamak'tan Emre Kapucu. Emre hoş geldin Emre. İnşallah iyisiniz. Gece sakin, gece dingin, geceye yakışan bir şarkı seçmiş Emre Kapucu kardeşim. Dostları için Geceler Yangın, rahmetli kardeşim Kıvırcık Ali'den geliyor. Emre Kapucu ve Okan Ayaş. Mamak'tan Emre Kapucu ve Okan Ayaş. Sıradaki eser Kıvırcık Ali'den Geceler Yangın. Bu şarkı istiyoruz demişler. Başta Can Ağlarım, Bayram Acay ve Arif Küreş. Kardeşim Baki Can, yoldaşım Fatih Eren Koçak, Musa Enes Öcal, Berat Çelikkol, Umutcan Güçlü, Samet Efe Doğan, Mehmet Çatak, İsmail Utucu, Halil Aydoğan ve bizi tanıyan tüm dostlara armağan olsun. Biz hayatı hesap ederek yaşamıyoruz. Gittiği yere kadar gider, düştüğümüz yerde biter. Cana minnet var, kula minnet yok mesajıyla. Mamak'tan Emre Kapucu ve Okan Ayaş'ın ağabeylerine, dostlarına, kardeşlerine armağanı. Geceler yangın geldi, aldım başa. Bayram Acay, Arif Küreş, Baki Can, Fatih Eren Koçak, Musa Enes Öcal, Berat Çelikkol, Umutcan Güçlü, Samet Efe Doğan, Mehmet Çatak, İsmail Utucu,

Halil Aydoğan ve sevgili Emre Kapucu, Volkan Ayaş, bizi tanıyan tüm dostlara armağanımızdır Geceler Yangın dediler. Şarkı başta yayında. Emre Kapucu'ya, Volkan Ayaş'a ve dostlarına bir kere daha selam olsun. Biz hayatı hesap ederek yaşamıyoruz. Gittiği yere kadar gider, düştüğümüz yerde biter. Cana minnet var, kula minnet yok. Mesajıyla birlikte.

Fatih Eren Koçak kardeşine, Emre Kapucu ağabeyinin çok çok selamları var. Fatih Eren Koçak kardeşine, Emre Kapucu ağabeyinin çok çok selamları var. Fatih Eren Koçak, Emre ağabeyin seni çok çok sevdiğini, beklediğini söylüyor. Haberin olsun. Fatih Eren Koçak, Emre ağabeyin seni çok seviyor ve seni beklediğini söylüyor. Bilgin olsun. Gece devam edecek efendim.

0: bitti tükendi her şey. Bu sevgide yok oldu.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
0: Bitti tükendi her şey, bu sevgi de yok oldu. Çok sevdalar yaşadım, sonu ayrılık oldu. Nerede kalpsiz biri varsa gelip de beni buldu. Nerede kalpsiz biri varsa gelip de...

saha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün beni unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım. Bulamadım.

o uzak saç farkıyla ömrüm tozlu yollara. Başa alacağım, bir daha dinlettireceğim. Veda anı sevgili dostlarım.

Bu gece belki de uzun zamandır kendimize sormadığımız bir soruyla baş başa kaldık. Herkese yetişmeye çalışırken kendimize ne kadar geç kaldık. Oy oy.

Fena fena söz müzik Savaş Kıltaş'ın eseri Ömrüm Tozlu Yollara. Oğuz Aksaç yorumuyla da çok bambaşka bir kıvamda geldi. Kim bilir kaçımız bu gece başkalarının hikayesini dinlerken kendi hikayesini hatırladı. Kaçımız yıllardır içinde taşıdığı bir kırgınlığı sessizce yeniden yaşadı. Kaçımız herkese merak etme ben buradayım derken içinden birinin de kendisine aynı cümleyi söylemesini bekledi. Hayat bazen insanı öyle bir yere getiriyor ki dostlarım, kendi derdini anlatmak bile lüks gibi geliyor. Ailenin sorumluluğu var, evladın beklentisi var. Var oğlu var işte, geçim derdi, yarım kalmış hayaller, söylenememiş sözler, içimize attığımız kırgınlıklar var. İnsan bütün bunların arasında ayakta kalmaya çalışıyor, gülüyor, çalışıyor, konuşuyor, herkese yetişiyor ama bazen gecenin en sessiz anında kendi kalbinin sesini duyuyor ve anlıyor ki yıllardır herkesi dinlemiş de kendisini dinlemeyi ertelemiş. İşte bu gece kendimize bir iyilik yapalım. Her şeyi bir anda çözmeye çalışmayalım. Geçmişte söyleyemediklerimiz için kendimizi suçlamayalım. Güçlü görünmek uğruna yaşadığımız bütün yorgunlukları bir gecede ortadan kaldırmayı beklemeyelim. Kendimize de insan olduğumuzu hatırlatalım değil mi? Yahu bizim de üzülmeye, dinlenmeye, bazen susmaya, bazen anlatmaya ihtiyacımız var. Ve en önemlisi başkalarına gösterdiğimiz anlayışın birazını kendimizden esirgemeyelim. Çünkü insan yalnızca başkalarının hayatında güzel bir iz bırakarak değil, kendi yüreğine de sahip çıkarak yaşamalı. Dostlarım, eğer çevrenizde hep güçlü duran biri varsa bu gece onu bir arayın, halını hatırını sorun, cevabını dinleyin. Hemen öğüt vermeyin ha, hemen çözüm aramayın. Bazen yalnızca orada olduğunuzu hissettirin. Belki sizin sıradan gördüğünüz bir telefon onun uzun zamandır beklediği bir nefes olur. Belki sizin içtenlikle söylediğiniz bir cümle bir insanın kendisini yeniden değerli hissetmesine vesile olur. Ve eğer bu gece kendisini yalnız hissedenlerden biriyseniz şunu da unutmayın. Bugüne kadar herkese yetişmiş olmanız, herkese yetişmiş olmanız, bundan sonra da her şeyi tek başınıza taşımak zorunda olduğunuzun anlamına gelmez. Güvendiğiniz birine kapınızı açın, ihtiyacınızı dile getirmekten utanmayın, kendinize biraz zaman tanıyın. Sizin de anlaşılmaya, sevilmeye ve dinlenmeye hakkınız var. Oy oy. Belki anlattıklarımdan bazıları yaranıza dokundu. Belki bazıları uzun zamandır söyleyemediğiniz duygularınıza tercüman oldu arkadaşlar. Hangi duyguyla dinlemiş olursanız olun, dilerim bu geceden kalbinize iyi gelecek küçük bir düşünceyle ayrılırsınız. Hepinize huzurlu geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Ama ne olur, kendinizi de ihmal etmeyin. Çünkü bazen insanın yeniden huzur bulması bütün dünyanın kendisini anlamasıyla değil, kendisinin kendi sesini nihayet duymasıyla başlar. Sevgiyle, merhametle kalın. Kendinize geç kalmadan yaşayın. Yayınımız sona erdi. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

Dolu sevdalara karıştım, aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni, ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.